Asası sivareyden müstürezüm kusuzer. Yebzeu fahar sivareyde ten okuyesu zagoşırt. Ki aşahar sivareyde kadını soya gubırt. Tepe gubma sivareyde şok bizhari davubzat. Dişib zizhar sivareyde kure gubom kusukurt. Oh, we kuhama sivareyde yapu kipege yavuşırt. Zuvuşa vay sivareyde mıkradız hem yama'a. Oh ya kahu kim sivareyde zilen zirzi o yavuşturt. Dişin miş mişa kam sivareyde istani sürük akşasır. Bu girya su sivareyde diya diya her zişet. Disunatla her sivareyde pseyim avra dağbad. Jila okbadır sivareyde vısırsızım kufukva. Din İslam kele sadim vareyde İstanbul'dın dukukva. Dıkızdık baham sivareyde kıradız hem dıraja vaz. Şardıca var sivareyde hodası güm yuvuz. Vasın depsin sivareyde kancalı savma gigir. Diri cevgu sivareyde muvare ter duvusun yige. Asım nasıl doğum gigiri vasfaka okuyama osuma hun. Nazib okuyasma hoza dedi dese. Abi vasım opsiri kancalı savma gigiri. İşettim. Makuli uşşettim müsteyim. Makuli kadar sivareyde yapasayken Sofiye. Zifi makım sivareyde digüze gel tüleşir. Zişe zişem sivareyde mırkbukan fümüs. Yani zişe zişem mırshab muhadbuji ayyip ukbukan fümüs. Şişhayavsi şişhayavsi ve dogüze. Şişhayavsi sivareyde muvareydir doğuz şiiri jetker etek. Jiav kentiav jidoğuş.